helbeste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar. Bazen de kafesa hesini da girti. Bidulu bir yara wana mezin de hasta evina wan u giridana wan bir ribertiye u gelekhara. Ez ve strani

Akbele içip kendi desteydeye ej mene hum khari gaddare ya belecik.

0: Franchement, mon rouge. Mon bonheur.
1: Babadan
2: önce müstahmin isterim.
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

0: Rouge, l'enfant rouge. Mon bonheur.
1: Robo!
2: Oğlun
1: oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

me. Hapsale mi tamam ede hesiru abdale ve dere imane bavye teme gelo ve esmi gemine de sehvavye de navar resulya. Müsterfadan tavan dedikim Ramişan'a gildi.

Müşterane götmere serhede zozana zozani sarın tenay. Gerdane eli fenani gerdane kaza e poze peçüke fenani nükredi kevo ele ve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbi keve seven geseri memkane sore spine minane fincane feyfurine. Mina seve je seve khalatine çen sale kabı gice seri penanı daraye. Tırra ve kol ezere urbu kutu peşan şare ve hamaye. Suret teliyamı kalışine hine bu nesru sermaye. Sed yek saat emrim ve çente.

Gelik hudar, gelik azadi khuaz. Da helbestu da khaftini mede, yek kise ilmi, kise zanayi, yek kise nühteyn din. Zor beviste, gigaba gelime ev guhdar kirin, jihab vipirsin, lewd naba zmani mekevi, be axaftin, zor başi.

Ey evina dilê min, roniya çavê min, min biriya te gülê, kes kuy sur dera min.

Ah böyle çipkin bir desteydi yeş meni hum xari gaddare yeş böyle çipkin.

Gelen azim alem harap. Ey dil bela gerdan vatif. Vey nazika kamet elif. Kamet ji reyhana hafif. Veyran azim alem harap. Ey dil bela gerdan zucac. Vey nazika misle zucac. Kamet ji reyhana kraç. Veyran azim alem harap. Ey dil bela misal wey nazika dile hijar deş xwendine girin batal weyran ezim malim xirab ey dilberi wey dilberi feryad ji destê keserê avek ji ava kevserê weyran ezim malim xirab

0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
1: Nasılsın?
0: Bekri.
1: Efendim?
0: Dayanım. Kırım da sakın kapıcı çakı sisi. Bila kıda hap çay koş bu kirli de çöke. Haydi kırım haydi.
2: La bile çiri rani ma hap çay. Kalisi ve gıhı gıhı.
3: La ya çiri bile. Çayli adına, gher çayli adkum. Ente zhuk ha. Şuf şlon.

helbest jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar bazen de kafesa hesini da girti bedulu bir yara wana mezin behesta evina wanu giridana wan bir reberti u gele xara.

malem harap. Ey dilbera gerden zucac, ve nazika misle zucac. Kamet ji reyhana kraç, veyran ezi malem harap. Ey dilbera kamet misal, ve nazika dile hijar. Deş kendine girin batal, veyran ezi malem harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran ezim malım harap.

0: Allah Bekri.
1: Selamünaleyküm abi.
0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
1: Nasılsın?
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Dayanım. Kule plaza akım kabeşe iki akı sisi. Bela kadar hatı çay koş bu kilimete çöpki. Haydi bir kremi haydi.
2: La bela çiriyani ma harcay. Kalesi uy gahu gahu.
0: La ya çiribi la. Çayli adına. Gher çayli adkum. Ente zhugha. Şuf şlon.